0: geçmeden de bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman, dur daha doğun önümde. Mene yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre